Nebi Jemme for. Nebi Forka Mino Bella Jenny for. Njo Soro. Jelly Astabula. Nefa, Fonet Forka Lali.